0: Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin karşılıksız yar oldum.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: fito.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüne ilişkin Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık dedi. Bayraktar Kızıl Elma havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Amasya Merzifon'da yapılan testte Kızıl Elma S-2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi başarıyla vurdu. İstanbul'da faaliyet gösteren ve liderliğini ÖH'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermiyoruz, vermeyeceğiz dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligin adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 12 ilde liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şüphelilerin yaptığı 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ahbap Derneği soruşturmasında 14 kişi daha gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligin adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: değil.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
6: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında belirli koşulların oluşması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara yaş indirimi uygulanmaksızın müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil. Bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın.

0: Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

Avrupa giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşifleri. Sen de uzaklığı. Sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Seçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-800-5560. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Uraloğlu mesajında, 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele verdiği, tarihimizin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından biridir ifadesini kullandı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, eski eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kahveci, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini belirterek İran'la anlaşmak halen mümkün dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu, bölgesel amatör ligin adının profesyonelliğe geçiş ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor, Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı, sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla damla en güzel şarkı.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 14.07.2026 günlerden Salı, Türkiye saatlerimiz 15.06. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'e gösterene kadar. En özel, en güzel şarkılarla bugün de programımızın açılışını yapmış bulunuyoruz. Siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Güzel, iki güzel şarkıyla da programın açılışını yapmış bulunuyorum.

De sevgili dostlar, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılar, duygulara hitap eden şarkılar. Bugün de buralarda olacak, işte onlardan bir tanesi sevgili Sıla Şahin'den. Şimdi sırayı almış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağan etmek istiyorum. İstek hattım da anında devrede. 0542 744 6555'ten o güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz.

Çancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

71 Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Damla Damla programı devam ediyor.
1: 15.21 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi. Damla Hanım demiş Tutku FM'de güzel şarkılarla bize de demiş güzel dakikalar olsun. Tarih Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-64-84'ten bana bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz sevgili firmalarım. Şöyle birlikteliğimize unutulmayan şarkıların tek adresinde Alişan'ın o sevilen şarkılarından bir tanesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle güzel bir günde bizlere her nereden eşlik ediyorsanız severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor.
0: Damla Damla en güzel şarkılar bu program.

Şöyle özel ve güzel şarkılarla da ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyorum. Gelen mesajlarım var, onları da değerlendirmeye alacağım. İstek şarkılarımızla da yolumuza, yolculuğumuza devam ediyor olacağız sevgili dostlar. Güzel ablam demiş, ben Uğur Akın, seni dinliyorum. Senden ricam, Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısını çalar mısın ablam? Sevgilerimle demiş, teşekkürler kardeşim, sen de programıma hoş geldin. En güzel şarkılar sana ve ortamındaki tüm dostlara da armağanım olsun diyorum. Güzel ablam, ben İbrahim Aslan demiş, seni dinliyoruz. Senden ricam, Tuğçe Kandemir'den Ah Beyer şarkısını çalar mısın? Seni seviyorum, kendine dikkat et, kolay gelsin demiş. Teşekkürler kardeşim, sen de programıma hoş geldin. O güzel şarkı da şu an listemde, sana ve tüm dostlarına darmanım olsun diyorum. Birazdan da şöyle ilerleyen dakikalarda sevgili Uğur kardeşimin şarkısını da listeme dahil ediyor olacağım. Şöyle sizleri de seven tüm dostlara da güzel şarkılar armağanım olsun diyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55.

0: programı devam ediyor.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresinde şöyle duygulara hitap eden şarkılarla Damla'da yayınla kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Bu güzel şarkımı da Uğur Akın kardeşime, İbrahim Arslan'a ve tüm sevdiklerine de armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sonrasında şöyle iyi yayınlar Damla Hanım, sıradaki şarkıyı Çandırköy sakinlerine hediye ediyorum. Ahmet Sevçin mesajını ulaştırmış. Teşekkürler, sizler de programıma hoş geldiniz. En güzel şarkılarım beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağanım olsun diyorum. Akşam.

hatıralarını bizler her program kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Mesajlarımız da bir hayli yoğunlukta, sırasıyla onları da değerlendirmeye alacağım. Program başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Öncelikle Muharrem abiye, sevgili Esma'ya'dan güzel şarkılar armağanım oluyor. Selam kardeşim Saffetmen, iyi yayınlar demiş Müslüm Gürses'ten. Damla Damla şarkısını rica etsem benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin. İkinci attın tüm kaptan şoförlerine den güzel şarkılar, kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Malatya'dan diyor kocaman selamlar Samsun'a. Onur Bayraktar'dan sana yar diyemem, çalar mısınız? Samsun'da şu an sizi dinlemekte olan Nefes Suya gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilemiş dinleyicim. Sağ olun diyorum. O güzel şarkı da listemde. Öncesinde sevgili Ebru Güneş'le ben sizleri hemen baş başa bırakıyorum. Sonrasında istek şarkılar doğrultusunda ben tekrardan buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Sonra da Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyelim. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde kalplerimizde, yüreklerimizde, gönüllerimizde iz bırakan şarkılardan bir tanesi. Sevgili Emrah'tan şimdilik yerini almış bulunuyor. Bazı şarkılar gerçekten bizleri alıyor. Çok ama çok da uzaklara götürüyor değil mi? Gerçekten şöyle duyguları anlatabilen şarkıları sizler için seçiyorum. Herkesin yarasına yakışır bir şarkı vardır diye de emin ediyorum sevgili dinleyicilerim. İşte o şarkılardan bir tanesi şimdilik de Emrah'tan yerini almış bulunuyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerim de bu şarkım armağanım oluyor Emrah sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: 15.55 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. İstek attım anında devrede. Sizler ne yapıyorsunuz? Kalplerinizden, yüreklerinizden, gönüllerinizden geçen o güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Beni yalnız bırakmıyorsunuz yani. Reklam ve sponsorluklar için şöyle alan kodu ilan 0362-431-6484'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Fikri Sarı'dan İlker Sarı'ya, İlker Sarı'dan tüm sevdiklerine Mehmet Akyıldız'dan Baba Yorgun şarkısını çalar mısınız denilmiş. Teşekkürler diyorum. 16'dan sonra o güzel şarkıda listemde olacak. Gelen mesajlar bir hayli yoğunlukta, onları da şöyle 16'da değerlendirmeye alacağım. Öncesinde gurbetteki tüm gönül dostlarına güzel bir şarkı seçtim, listeme dahil ettim ve tüm herkese, ama herkese de armağan ediyorum.
1: Yemin ettim, ben bir daha sığmam dedim.
2: Damla damla en güzel şarkılar.

Hep kestiler o cezayı. Ber ettiler benim dünyamı. Gurbet ettiler bana sılayı. Geçtim geçilmiyor usta.

0: kelime iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşam. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır ya hani. Başım niye övülmedim. Ne gelirse başa gelir.
1: Fikri Sarı'dan İlker Sarı'ya ve ortamındaki tüm dostlara da bu güzel şarkımız armağanımız oldu. İkinci hattan sevgili Saffet abiye ve tüm ikinci hattın kaptan şoförlerine de en güzel şarkılar armağanım oluyor. Saatlerimizi 16.03 yaptık. Bir saati dolu dolu geride bıraktık. İstek attım anında devrede mesajlar sizden, şarkılar bizden. Bugün de yolumuza, yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz. Unutulmayan şarkıların tek adresinde kalplere şöyle değen şarkılardan bir tanesi sevgili Müslüm Gürses'ten yerini almış bulunuyor. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar Damla'ylasınız.
2: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

İlk ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Yaşayan Efsane'den de o güzel istek şarkımızı uğurlamış ve göndermiş olduk. Sevgili dinleyicilerim, saatlerimizde 16-12 yaptık radyolarını yeni açan gönül dostlarına. Ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Bugün de yoğun bir şekilde yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza da en güzel şarkıları kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. İstek attığım anında devrede 0542-744-6555 diyelim. Sevgili Esma'cığım, en güzel şarkılar sana ve Saffet abine, tüm sevdiklerine armağanım olsun. Ama çok aşırı derecede yoğun olduğum için şu an dönüş sağlayamıyorum canım. Anlayışın içinde sana sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. En güzel şarkılarımı sana da armağan ediyorum. İşte güzel bir şarkıyla da artık baş başa kalma zamanı geldi de geçiyor diye de düşünüyorum.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Beykbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911. İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: yarın 15 Temmuz, ne mutlu Türk'üm diyene Türkiye'nin diyor, nice güçlü huzurlu 15 Temmuz yıl dönümünü kavuşmak dileğiyle Tuğer Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyorum abicim. En güzel şarkılar yine sana ve tüm şöyle esnaflarımıza da kalpten, yürekten, gönülden armağanımız olsun diyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55 diyorum. Farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi hissettiren en özel, en güzel şarkılardan bir tanesiyle devam etmeden önce sevgili Esma'ya ve sevgili Gülnur ablama da en güzel şarkıları kalpten, yürekten, gönülden ben de armağan etmeyi unutmuyorum ve iyi ki varsınız diyorum.
1: Damla yayında.

Ben giderim, giderim. Silahı çekip vurmana gerek yok. Sensiz zaten biterim. Seni severken sana sormadım ki, danışmadım ki. Şimdi seni unutmak için

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de bu güzel şarkı armağanım oluyor. Esma'dan Saffet abisi için de geliyor. O halde Cengiz Kurtoğlu söylüyor. Bizleri severek dinleyen herkes radyolarının sesini açarak bu güzel şarkıya da bizle birlikte eşlik ediyor. Yolun

0: Yaşayan Efsane'de radyomuzdaydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Benim güzel dinleyicilerim, pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben her daim buralarda olmaya devam ediyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza en güzel şarkılarımı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Şöyle konuşurken de telefonla aranılıyoruz ya, bu da bir garip değil mi? İşte dinlemeyen kişiler bazen arayabiliyorlar. Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, unutulmayan şarkıların tek adresinde Müslüm Gürses'inde o muhteşem duygulara, düşüncelere hitap eden şarkılarından bir tanesi. Şimdilik radyomuzda. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor radyolarınızın. Sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla ilesiniz.
1: Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Unutma, unutma.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele konusunda asla geri adım atmayacak. Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 100 program düzenleyecek. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma ise 12 Ekim'e ertelendi. Çocukların ağır suçlara karışmasını önlemeyi amaçlayan yeni kanun teklifi, ceza miktarlarından infaz sistemine, bıçak satışından dijital denetime kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezaların arttırılması, tekrar suç işleyen 15 yaşından büyük çocuklar hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması ve ailelerin bakımla gözetim sorumluluğunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Çingene kızı Mozaik'in 1965'te ABD'ye kaçırılan 13. parçası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi. Çingene kızı Mozaik'in 13. panelinin teslimine ilişkin Zeugma Mozaik Müzesi'nde tören düzenlendi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini açıkladı. Trabzonspor Norveçli futbolcu Matias Johan Lovi'nin Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdar Adalı takımın kamp yaptığı Slovakya'dan bu sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek voleybol takımıyla bir araya geldi. Bakan Bak, Üstündağ'ı sporcuları, teknik ekibi ve başarıda emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Beşiktaş erkek basketbol takımında genel menajer Nedim Yücel'le 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6044 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 1 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 62 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 35 sent, bir bitcoin 62.124 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.92 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.
4: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

Sancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: 17.20 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel dinleyicilerim. Şöyle sevgili Esma'dan Özkan ailesi için, Saffet abisi için de Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı istemiş. Onu da listeme dahil ediyor olacağım. Öncesinde sırayı sevgili Ebru Gündeş'e bırakıyoruz. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimle ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime armağan ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Anılarını, hatıralarını bizler hiçbir zaman unutmuyoruz her programda. Şöyle İbrahim Erkal'ın da güzel şarkılarından bir iki tanesini kesinlikle ama kesinlikle yayınlıyorum. Şöyle gelen mesajlar var. Onları 20'den sonraya bırakıyorum sevgili dostlar. 20'den sonra değerlendirmeye alınacak. Son 15 dakika, 15 dakika sonra yavaş yavaş vedalaşacağız. Güzel bir şarkıyı uğurladık. Şimdi sırayı da güzel bir şarkıya bırakıyorum. Bizleri severek dinleyen tüm herkese ama herkese de armağan ediyorum.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: 17.55 yaptık Türkiye saatlerimizi. Sevgili Ada Döner'in sahibi Muhammed Bey ve tüm sevdiklerinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Haftaya pazartesi ve salı tekrardan ben buralarda olacağım. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize de çok ama çok iyi bakın.
1: Damla Damla programı sona erdi.
2: Geçer mi?

etmedim. Ya ben sana kul köleyim dedim. Biliyor musun sensiz ne hallerdeyim?

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Camlıbel Oto BMW özel servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105.
2: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

güllerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, yaramı sarmaya lokman mı verir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. 20-18 saatlerimiz salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Astroma Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler beraberliğimiz başlıyor. Mesajlarınızı da birazdan yer vereceğiz. Yayınımız 7 yarısına kadar devam edecek. En güzel şarkıların adresinde. Ve Müslüm Gürses yorum alıyor sırayı. Seni nasıl özledim diyor.
1: Tutku FM

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatmakta olan Ekrem Yıldız, çarşamba kapalı kadın cezaevinde C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altun'a mektubum dün elime ulaştı. Ben de seni çok seviyorum diyorum ve Bir Dünyasın, Çok Farklı Bir Dünyasın isimli parçayı armağan ediyorum diyor Ekrem Yıldız.

İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşuna yatan hatunum Rabia'ma seninle olmak istediğim sadece iki an var. Şimdi ve sonsuza kadar seni seviyorum Rabia'm. Seni o kadar çok seviyorum ki sen ve çikolata arasında bir seçim yapmak zorunda kalsam seni seçerdim ömrüm. Cüneyt Acar Gözler'in şarkısı Fatih Eker'den Armağan Olsun diyor.

Astaroba Spor Salonu sponsorluğunda 20.35 haftalık saatlerimizi sevgili dinleyiciler ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sırayla. İyi yayınlar Taner abi, merhabalar, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Yasin, kapalıda yatan eşim Songül'e. Biraz yorgun, biraz durgun, biraz da uykusuzum. Yine gecem seni özlemekle geçiyor. Bir yanımda resmin en güzel manzaram olmuş. Bu yüzden vazgeçemiyorum. Belki de sürekli soruyorum kendimi, bir insan bu kadar sevilir mi diye. Yar ben seni nasıl sevmem parçasını armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Yasin'den armağan oluyor.

İyi yayınlar. Çarşamba kadın kapalı da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz. Karabulut'a nefesim normal. Araba yoktu ve otobüs ile de yetişebileceğim. Saatler yoktu inan ki. O yüzden gelemedim. Sakın bana kızma. Olur mu? Seni çok seviyorum. Her şeyimsin. Sen benim dünya gözümdeki cennetimsin. Sahip olduğum en güzel şey vazgeçilmezimsin. Seninle yazılacak çok sayfa, seninle yaşanacak bir ömür var. Sonumda Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor.

Yayınlar Tutku FM, Emine Gökmen, Çarşamba'da C9'da yatan canım kızım Gamze Yelkovan. Biz yanlış anlamışız. Açık görüş haftaya, baban da haftaya gelecek. Ben yarın kapalı görüşüne geleceğim. Yarın geldiğimde görüşürüz prensesim. Öpüyorum seni. Emine Gökmen'den kızım Gamze Yelkovan'a armağan olsun diyor.

güzel bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun'da kapalıda yatan hayat arkadaşım, sevdiğim Berşan Kuyumcuoğlu, selam olsun sevdiğim. Seni çok özledim, sesini duydum. Bugün çok mutlu oldum. Kafana bir şey takma. Geçer bu günler. Seni bekliyorum. İyi ol orada. Seni çok ama çok seviyorum. Sıradaki tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun huzurum diyor Berşan Kuyumcuoğlu.

İyi yayınlar A24 koğuşunda yatmakta olan Kadir Erez'i, seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Sabırla kavuşacağımızı bekliyorum, kalbim hep seninle. Bilir o beni. İstek şarkım, yazan kalem siyah yazmış, parçası armağan olsun diyor. Kadir Erez'e armağan olsun, seni her geçen gün daha çok özlüyorum notuyla.

0: Fatih saatimizi tamamlamak üzere sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinizde. Astroba Spor Salonu. İyi yayınlar A19'dan Ahmet Muhammed Kıyak. Birlikte kader bile yaptım saygıdeğer abilerim. Erdinç Güney'e Uğurcan Şanslı, Ahmet Düşünceli ve kardeşlerim İlyas Kahraman Ercan, Taşa Bata, Efe Korkmaz, Meriç Öztürk, Muhammed Keskin için özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sevgilerle Derya Bedavacı Üzülme şarkısı armağan olsun diyor Ahmet Muhammed Kıyak için. Atlatırım diyor Derya Bedavacı.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, merhabalar, ki başım nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, evdeyiz, seninle radyo dinliyorum, kurban oldum. Sen kafana bir şey takma, seni çok seviyorum, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Gülüm türküsü armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, istek şarkılarınızı mesajlarınızın en sona yazın lütfen. 21.03 saatlerimiz Salı gecesinde Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı'da C9 Koğuşu'ndan Nursen Açalık, aynı kaderi paylaştığımız İdem Özsalih, Berfin, Erdek, Zeynep Ecem, Sarı Aslan farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Eda Güney, Hasret Karakuş'a, Suudi Nazateş, Rabia Kızıldağ, Münevver Temiz Kader Güleş'e ve dostum Tansu Kaplan'a selam edelim. Nursen Açalık'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Ben 16 koğuşundan Mert Altınsoy başta kadar bile yaptım abim Umut Güdüre, Samet Yıldırım, Makoda'yı, Bora Karaca, Kemal Bilinç'i, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Bulat, başka koğuşlarda yatan kardeşim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ar, Emre Eli Boler, Köksal Köseoğlu'na selam olsun. Açıkta yatan Osman Köseoğlu'na selam olsun. Başka koğuşlarda yatan Kaan Düzgün, Samet Karatay, Ömer Karatay'a bir Ermiş Yan'a selam olsun. Alem küçüktür, itibar büyüktür. İstek parçam Kerim Araz'dan Dayanamıyorum şarkısı armağan olsun. Mert Altınsoy'dan diyor.

0: kadın.
1: Selamünaleyküm, ben Esfi Eden. Berat Sözkesen aleykümselam Kavak Çocuk'ta bulunan Özüm Berkay. Sözkesen Kavak Açık'ta bulunan Resim Tuncay Acar ve Gurbet'te bulunan abim Kral Uğur Demiröz, Serkan Tokoca, Enes Ulaş, Talha Öztürk, Bahri'de bulunan abilerim ve kardeşlerim Uğur Vural'a, Engin Ünlücü, Samet Aynı, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Savaş Beldek, Ufuk Akgül'e, İbo Şeker, Berkan, Sandıçı Samsun'da bulunan başta abim Yusuf Küçük A. Geçmiş olsun abim ve canlarım Kerem Çelik Anata, Salih Çelik Kanat, Can Altıntaş, Barış Demir, Serkanoğlu, Serkan Koloğlu, Gürkan Safa, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Veysel, Kurda Hamdi, Samet Mutlu'ya, Mertcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, İsmail Can Buralar, Taner Kaya, Mücahit Ayaz'a, Ebu Bekir Kol, Şevki Çoğaltan abi, ismini zikremediğim tüm dostlarıma selam olsun, içimizdeki sabır çiçeğini zindan bahçelerinde sulayarak özür kalacağımız günleri karamsar olmadan büyük bir sabırla bekliyoruz ve A4'te bulunan Hayat Çetin, aynı sofrayı paylaştığı dostlarına selamı bakidir. Ben bugünlere gelene kadar bir gençlik yaktım ama yine de senin için bir gençlik daha yakarım. Kıymetlim için istek parçam, yakel parçası armağan olsun diyor. Esfiye'den Berat Sözkesen için giriyor.

Evet, kaldığımız yerden mesajınıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden Adnan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum. A7 Koşunan yatmakta olan Volkan Demirci'den Umut Özsü, Ahmet Coşkun, Ali Ölmez, Bektaş Akyüz Mükeda'ya, Metin Ceylan, Emin Binici, Ömer Faruk Çelik, Kerem Aslan'a, A16'da yatan Muhammed Demir Özbey, Samet Yıldırım, C22'de yatan İlhan Kutbay ve beraber aynı sofrayı paylaştığımız kader bile yaptığımız A7 Koşun'daki tüm arkadaşlarımıza armağan olsun, nereden bileceksiniz şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A7 Koşun'dan Efkan Ahmet Çoşkun sofrasını paylaşan voltasında dert eşen kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'ü ve bir o kadar da değerli olan A16 Koşun'da gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Diğer bir mesajımız ise WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Gizem Turgut'tan C26, Koşun'da yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin tüm gücüm, tek duam seni çok seviyorum, kavuşmalar bekliyor bizi. Kurban olduğum dünyaya bir kere daha gelseydim yine seni sever, seni seçerdim, her şeyim dünyamın anlamı olan gözlerinden öpüyorum, adamım benim diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut.

C8 koğuşunda yatmakta olan Ekrem Yıldız, Çarşamba Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Kübra Altun'a mektubun dün elime ulaştı. Ben de seni çok seviyorum diyorum, bir aydan güzel şarkısını armağan ediyorum diyor Ekrem Yıldız'dan. Selamünaleyküm, ben Akın Aksoy. Aleykümselam. A10'da yatan abim Ahmet Bektaş'a selam olsun, geçmiş olsun. Gözlerinden öperim, başımıza gelen Allah'tandır. Canını sıkma, bir gülsek bir ağlatıyorlar. Selam olsun, o günler de geçecek, geçer. Canını sıkma abim, her şeyde vardır bir hayır. Seni seven kardeşin Akın Aksoy'dan armağan olsun diyor.

0: benden bileceksin.
1: İyi yayınlar Kıbrat Aşan, A6 koğuşundaki can dostlarıma Perda Gündüz, Serenay, Hatice, Gamze, Öztaş'a çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Kirven parçasını armağan ediyorum diyor Kıbrat Aşan.

yayınlar. Ben Merve Nur Uysal. Buradan sizin aracılığınızla Eren Karaduman'a sesleniyorum. Bazen gördüğün, duyduğun hiçbir şey doğru değildir. Bir açıklaması vardır. Keşke bir şeylere karar vermeden önce karşındakine de sorsaydı. Neyse, ne diyeyim, yazık ettin ama şunu unutma. Elbet bir gün seninle yüzleşeceğiz ve ben o günü sabırla bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Ben senin için hep birkaç uyum. Gökhan Namlı'dan duruyor mu? Parçası armağan olsun. Kıymetlim Eren Karaduman'a gelsin diyor. Merve Nur Uysal'dan.

Burası Tutku FM 105.0. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Samsun Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilir, yurt içi yurt dışından deneyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde B18 koğuşundaki Emirhan Kaplan ailesinden sevdiklerinden çok selamlar. Ona Belalım şarkısını armağan ediyoruz. Emirhan Kaplan'a ailesinden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

durumuna göre mesaj birleştirmede yapıyoruz. Öncelik mesajlarınızın okunması. Selamünaleyküm, ben Mustafa Dağcı. Aleykümselam. Samsu T tipi, Kapalı'da yatan dostlarım İmdat Kayaoğlu, Enes Kayaoğlu ve abim Samet Yıldırım için Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Elbet bir gün canlar. Allah'a emanet olun. Mustafa Dağcı'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar, köylüden bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Köylüden oğlum Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel parçalar diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar diliyorum. Bence 8 koçta yatmakta olan Baran Çetin isim canım Oğuz Kalıcı kader bile yaptığım C8 koğuşundaki kardeşlerimi bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Bu parçam armağan olsun diyor Baran Çetin'den.

0: olsa.
1: İyi yayınlar Altı Koğuşu'ndan. Bugün tahliye olan Bekir Yiğit, dostlarım, abilerim, kardeşlerim Sinan Kara, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Kübra Yılmaz, Orhan Karadeniz, Osman Semiz, Onurcan Güvenzeki Hoca, Kötü Adam, Oktay Kaya, Hürkan Kaya, Celal Keleşe, Umurcan Keskin, Anıl Bayrak ve başka koğuşlarda yatan ailettiğim dostum Şevki Can Bağcı, Aleş Topala, Polat Bıçak, Uğur Akın, Mert Tekin'e ve Çarşamba Kadın kapalıda yatan dostlara, ismini unuttuğum herkese selam olsun. Tüm dosta, düşmana selam olsun. Yolu karardığında unutan ve sizi unutan hain olsun. Sizi seven kardeşlerinizden, sizi seven kardeşinizden Paşa Gönlüm şarkısı Tansel Yılmaz'ıma ve dostlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Bekir Yiğit'ten Armağan oluyor.

Diğer bir mesajımı, selamünaleyküm Seyitan Demir'den. Aleykümselam Seyitan. Yusuf Küçükağ, Hakan Koça, Kerem Çelik Kanata, Musal Feri Osman, Melih Hatay, Muhammed Aydın Ayıcık, Fehmi Keskin, Kamil Keskin'e Bektaş Bektaş'a, Bektaş Bektaş'a, Serkan Çulha, Ferhat Tanrıver, Erdal Büyüktağ, İlkay Salih, Yusuf Uysal'a, Ankaralı Seyfo, Salih Efe Çelik Kanata, Mehmet Çelik Kanata, Yusuf Küçükağ'a, Paşa Gönlü parçası armağan olsun diyor Seyitan Demir'den.

Yeni arka bak seyir tipi kapalı yatmakta olan eşim Caner Çırak'a ve arkadaşlarına Özgür Zihni, Ersin Karakuş, Enes İnan'a, Etem'e selamlarımı gönderiyorum. Caner, benden istediklerini aldım, pazartesi vereceğim. Yüreğim Kanıyor şarkısı Caner Çırak ve arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert, ben bütün dostlara, Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve Ahmet Kaya'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Yüreğim Kanıyor diyor.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Gastronomi Spor Salonu sponsorluğunda 21.53 yaptık saatlerimizi. Salı gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalıcı'ya 8 koğuşunda yatmakta olan kardeşimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul Katırcı, Uğur Yücelit Aksu, bütün özlemler size. Çok yakında kavuşmak dileklerimle. Erhan Yıldız, Yasin Yıldız, Dost Meclisi'nden Armağan Olsun Yeraltı Parçası diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Ayda Koşulan Efkarlı Ahmet Çoşkun'un sofrasını paylaştığım voltasında dertleşen kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A16'da bulunan gönlümüze tak kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Korkudan hüküm giymişim şarkısı armağan olsun diyor. Efkarlı Ahmet Çoşkun için gidiyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiz 22.00 saatlerime sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben A16-18 koğuşundan Mustafa Angay. Aleyküm selam Mustafa Angay. Bafra Kapalı'da bulunan Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temelcan Aksemi, Işık Kantal İsmail, Samsun'da yatan başta abim Samet Yıldırım, Uğur Akın, Umut Akın, Yasin Sarı, Enes Kayaoğlu, İmdat Kayaoğlu'na Yunus, Emre Köz, Erkal Şanlı, Uğurcan Şanlı, Emre Elibalire, Yağız Özbala, Mücahit Hanedar, Serkan Bayram, Emin Akduman'a, Ercan Keleş'e, Emir Şener, Emir Burak, Akbulut, Altan Görücü ve Can Parçam, Berkay Bahar, Aynı Koğuşta Kaderli Yaptım Canlarım, Can Altıntaş, Yusuf Çuğa, Baran Özkan'a, Ceyhun Aslan, Enes Şeliz, Ercan Keleş'e, Türkan Top'a, Efe Gülan'a, Tanju Uldabaşı, Alihan Çakırcı, Görkem Mert Yıldırım, Yılmaz Berber, Kaan Kocaoğlu, Hakan Özdemir, Ahmet Sayıra, Cihan Bektaş'a, Vahit Çaldır'a, tüm dostlarıma selam olsun. Demir kapılar umutları değil sadece yolları ayırır. Kader parçası armağan olsun diyor Mustafa Angay'dan.

0: İyi yayınlar Ünye Kapalı'da. Yatmak olan babam Tolga Aydın'a seni çok seviyoruz. Papatyan Aslan parçası oğlun ve biricik eşinden bu adam benim babam parçası armağan olsun diyor. Babam Tolga Aydın için gelsin diyor.
1: Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz bizim zamana ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Şarkıların da yayınlanması zaman alıyor o yüzden.
1: Aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
0: Samsun Açık Ceza ve A8 koğuşunda yatmakta olan en değerliyim. Kulüp için derman Enver Yılmaz'dan icap eder mi parçasını yayınlarsanız sevinirim. Beni senden ayrı tutmanın amacı ne bilmiyorum ama ben seni hala çok seviyorum bir tanem. Tek safından armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı Avun Koğuşu'nda bulunan Gencay Gence, yarininden canım işim, kalbimin sahibi. Bilmeni isterim ki ne olursa olsun ben hep yanındayım. Seni beklemek, senden uzak kalmak kolay değil ama sevgim bana güç veriyor. Bu zor günler geçecek, bir gün yine yan yana oturup gülümseyerek bu günleri konuşacağız. Ben seni bugün de yarın da her zaman aynı sevgiyle, aynı sadakatle bekleyeceğim. Benim yolumda, sonumda sensin. Doğum günün kutlu olsun kıymetlim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki hayatıma girdin. Seni çok seviyorum, Ela gözlerinden öpüyorum. Saklımdasın şarkısını armağan ediyorum diyor. Gencay Gence, yarininden armağan oluyor.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun kapalı cezaevinde A18 koğuşunda yatan eşim Ahmet Sayar için Haç Duası şarkısını rica ediyorum. Az kaldı her şeyim, her an aklımda, kalbimdesin Ahmet'im, seni seviyorum. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı bizim için gelsin, Ahmet'ime armağan olsun diyor.

0: Ufku FM.
1: Bölgenin en iyisi. En iyisi.
2: Selamünaleyküm, ben C8 Koğuşu'ndan Abdullah Enver Mutlu. Aleykümselam, beraber kaderle yaptı Murat Kulaşalı, Bayram Paşalı, Alper, Berkcan Uysal'a, Barış Demeli, Serkan Kör, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Baran Çetin, Tuncay Temiz'i, Seyit Ali Demircioğlu, Sefa Durgun, Zafer Kaya, Fırat Çatal'a, başka koğuşlarda bulunan Can Murat Çabuk, Emirhan Kaplan, Kaan Düzgün ve Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan Tansu Kaplan'a hasret ve özlemle Vay Benim Hayallerim şarkısı armağan olsun diyor Abdullah Enver Mutlu.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş, Gurbette Yatan Gökhan Osun abime ve Kaderli Yaptım abilerim Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kemal Can, Kemal Ercan, Hazam Adanur, Ahmet Hamdi, Erez için Azerbaycan'a Ermetin ve Can kardeşlerim Emin Şener'e, Azizcan, Emin Aktuman'a, Osman Bayrağ'a, diğer koşularda bulunan Enes Yoruklu abime armağan ediyorum. Karanlıkta koşan elbet bir gün düşecek. Biz yaşadıkça oyun devam edecek. Alper Usta baştan armağan olsun diyor.

mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar, Serkan Aydın ben. Bütün dostlara ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Serkan Aydın içinde geliyor. Bir başka mesajımız, merhabalar. Abla iyisindir inşallah, Rabbim en kısa sürede özgürlüğüne kavuştursun. Dualarım hep sizinle, Allah'a emanetsin ablam. Emrah Yalçın'dan Mehtap Sendiç ablasına armağan olsun. Geçmiyor günler parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Özkan Gül, Buket Gül, Şengül Şahin'den sen her zaman aklımıza, kalbimize esin. Seni çok seviyoruz dostum. Samsun Kapalı'da C5 koğuşunda kalan Taner Şahin için armağan ediyoruz diyor Taner Şahin için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Dinleyen herkese selamun aleyküm Murat Kara'dan. C22 koğuşunda yatan kader mahkumu Aslan abilerim ve kardeşlerim, sizi unuttum sanmayın sakın. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle abim Hakan Kocaman, Aslan abim Volkan Kocaman, Bayıkcan Ustabaş, Hopalı canım, Hayrullah Kılıcı, İdris, Melih Altay, Hakan Bektaşoğlu, Turgay, Barış Yeşil diyor Tunağan sizlere, Erdal Büyükdağ, Berkay Aka, Engel şarkısını rica ediyorum ve Hakan Kocaman abimi gözlerinden öpüyorum. Unuttum sanmasın sakın. Sıkıntılarımı hallediyorum. Aklım sende ve kardeşlerimde. İyi yayınlar diliyorum. Murat Kara'dan armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Yıllar Samsun TTP kapalı C22 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu, seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Elbet bir gün kavuşacağız aslanım, az sabır, çekilmez hasretin parçası. Canımdan çok sevdiğim eşim Hilmi Kütükoğlu'na armağan olsun diyor denicimiz.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A6 Koğuşundan. Bugün tahliye olan bir kediyi tahliyeküm. Selam abilerim, dostlarım. Sinan Kara, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Emre Yanak. A6 Koğuşuna selam olsun. Başka koğuşlarda yatan Şevki Can Bağcı, Aleş Topal'a, Mert Ekin'e, sizi unutan, haydir yol karardığında elveda diyen, aydınlık günleri hasret kalsın dostlara, armağan olsun bu parça diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C6 koğuşunda yatmakta olan Akın Aksu kaderbili yaptı. Mavi Bey kardeşlerim Kaan Düzgün, Öztürk, Emrullah İnci, Halil İbrahim Toruna, Doğukan Demir, Onur Payze, Ege, Epili, Haluk Yılmaz, Koray Yılmaz. Yılmaz atılan başka koğuşlarda yatmakta olan canlarım Ahmet Beytaş, Mert Altınsoy, Mertcan Aksoy, Emirhan Kaplan, Aziz Efe, Sipana, Hüseyin Kanlı, Doğukan Kocaman, Ceyhun Kuru, Ahmet Muhammed Kayak, Emre Eli Buler, Caner Boğa, Burhan Pehlivan'a, Kemal Can Dindar, Yiğit Kaan Demir'e armağan olsun. Bizi bizden olan anlar, bizden olanlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Akın Aksoy. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ünye Kapalı'da. B6 koşuna yatmakta olan Tolga Aydın, Özgür Güleç, Ozan Çelik, Soner, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik için Adam Buzkuş, Doğukan, Karura, Sezgin Abaz ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız babam Tolga Aydın'a, seni çok seviyoruz. Papatyan aslan parçası oğlun ve biricik eşinden armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde 22.43 yaptık saatlerimizi. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben Samsun'dan Büşra Çağım. Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan abim Burak Erdem C25 kardeşim Atıl Kadir. Erdem C3 koğuşu için seni nasıl özledim parçasını armağan etmek istiyorum onları. Canımdan çok seviyorum. Elbet bir gün güneş doğacak diyerek mesajını sonlandırmış. Büşra Çam'dan armağan oluyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan abim Gencay Gence. Selam olsun. Ciğeri yanan tek sen değilsin abim, biz de yanıyoruz. Yol uzun, yol dikenli ama biz güçlüyüz. Selam ve dua ile Allah'a emanet ol. Gencay Gence selamlar diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. İyi akşamlar Samsun Açık. Cezaevinde yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz. Çok özledik, kendine dikkat et. Herkesin sana selam var, öpüyoruz sana. Seni görmem lazım şarkısı armağan ediyorum. Hayırlı gecelerin olsun diyor Emirhan Kaplan için. İyi yayınlar verici kardeşimiz Enes Çoruhlu'ya. Rüyalarıma gelmesen olur mu şarkısını armağan ediyoruz. Her zaman yanındayız. Bugünler geçecek. Seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et. Deniz Yoruhlu için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı. Yol arkadaşım Tansu Kaplan bugün senden haber almak için arattım ama sizinkiler dönüş yapmamış. Ben de seni merak ediyorum. Unutma, sakın özleniyorsun. TKVDC diyerek mesajını sonlandırmış. Bir taraf beyaz, bir taraf siyah şarkısını istemiş. Sinema format dışı olduğu için Dinçay senin için gönderiyoruz sıradaki güzel şarkıyı da.

İyi yeniler, çarşamba kapalı yatağın münevver temizi. Ablası Büşra Nur ve kız kardeşi Yasemin Temizlen, bizim biricik kardeşimiz, şu dünyaya bir kez daha gelsek yine bizim minimiz ol derdik. Sen bizim, biz de senin yıkılmama sebebiyiz. Bir gün her şey çok güzel olacak, seni çok seviyoruz. Eski Bıçak şarkısını armağan ediyoruz diyorlar. Münevver Temiz'e Büşra Nur ve kız kardeşi Yasemin Temizlen armağan olur.

Selamünaleyküm, ben Murat Kolaç. Aleyküm selam Murat. Çarşamba kadın cezaevinde bulunan Yağmur Ortatepe'ye hitaben, bakma sen üzerimdeki karanlığa ulaşacağız beraber aydınlığa. Bütün aşk dolu şarkılar, ay parçam yağmura armağan olsun, ihtiyacım var şarkısı da armağan olsun diyor Murat Kolaç. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatıyoruz, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar. C12 koğuşunda yatmakta olan sevgilime Yunus, Yunus yanıma onu çok özlediğimi iletmek istiyorum Yunus yan. Bitsin artık seni bekliyorum sevgilim, seni çok özledim, bana bunları da yaptırdın ya, sana da helal olsun, kurban ol bana, inşallah Başak'tan armağan olsun. Başak Bey'e sevdikleri için de gidiyor. İstek parçamız, son bir mesajımız bu şarkı için, geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar. A22 koğuşunda Nevzat Başkurt başta. Reislerim Fahri Can Peki Özler, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir, Gökberk Aydın, Özcan Karakoç'a, Umurcan Koparan, Adem Çalan, Azim Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurta, Amis Şahin ve Ufuk İşleri, armağan olsun bu parça diyor Nevzat Başkurt için.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Salı gecesinde beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Buradan kıymetli büyüğüm, dayım Yavuz Cengiz'e, enişte Mehmet Özay'a, amcam Fuat Kaplan abilerim, Kürşat Vatansever, Yiğit Kendemir, Murat Albayrak, Gökhan Gökşener Yılmaz, Can kardeşlerim, Aslan Can Saraca, Şevket Özcan, Mücahit Korkmaz, Enes Yoruhlu, Berçan Aköze, Yusuf Uysal, Ahmet Mahmut Çelik, Umut Uğurlu, Arif Topala, Kemal Can Dinar, Kemal Can Yıldırım, Çarşamba'da yatmakta olan Batuhan Pehlivan, Aynı Koğuşta Kader Bey Yattığım Can Parçam, Kaan Düzgün abim, Halil İbrahim, torunlu kardeşlerim Ramazan Öztürk, Emrullah İnce, Salih Eroğlu, Akın Aksoy'a, Efe Kil, Onur Faizli, CSTG, Bural, Süleymanov, Ahmet, Tek Altın, Batuhan Kava, Haluk Yılmaz, başka koğuşlarda yatan canlıların, Barış Denizli, Adnan Ado, Doğukan Kocaman, Hüseyin Konu, Hüseyin Kanu, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Mustafa Aşağı, Türkan Kireç, Türkan Bektaş, Şerif Tirli, Betuan Sekmen, Mel Seçkin'e selamlarımı iletirim. Saraylar, saltanatlar, gökler kan susar, bir gün zulüm biter, meneşelerde açılır üstümüzde, Leylaklar da güler, bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Azer Bülbül'den Gel Otur Yanıma parçası benden abim Doğukan, kocaman canlarım Kaan Düzgün, Şevket Özcan'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altın, Ertuğrul Katırcı, Uğur Yücel, Uğur Yücel Aksu, Şenol Aslan ve tüm kader mahkumlarına elbet bir gün güneş size de doğması dileklerimizde. Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız Dost Meclisi'nden Armağan Olsun bu parça diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz seri bir şekilde. İyi yayınlar Samsun'a çizimde yatmakta olan abim Berat Bektaş'a selam olsun. Şükürler olsun ki senin gibi adam gibi adamın kardeşim abim elbet bir gün. Diyardan diyara parçası abim Berat Bektaş'a ve Murat Uğurlu'ya armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

Hayırlı geceler, ben Oktay Gündüz. Samsun Çarşamba Kapalı'da B19 koğuşunda yatan kardeşim, can bildiğim Hakan Gündüz'e ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Onu çok özledik, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Aynı zamanda Samsun TTP Kapalı'da A18 koğuşunda yatan Mücahit Korkmaz'a ve koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına, C8'de yatan Aslan Can Saraç ve arkadaşlarına da selam olsun. Kardeşleri Oktay Gündüz her zaman yanınızda. Bu kara günler geçecek. Dört duvar, dört kapı bir gün geride kalacak. Kendinizi bizlere özletmeyin. Sizi umutla bekliyoruz. Hepiniz yüce Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerime Sazaniye Gelmedin parçasını armağan ediyorum diyor. Oktay Gündüz'den armağan oluyor ve Ahmet Kaya'nın 1994 yılında çıkarmış olduğu albümde yer alan parçası sevenleriyle buluşuyor.

Evet, sırayla mesajlarınıza 23.00'dan itibaren yer veriyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da yine listemize dahil edeceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun Kapalıcı'ya, 22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya. Peşinden her şeyi yoluna koyacağız. Yol yoksa yol yapacağız. Belki uzun gelen yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız. Sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin sevgilim. Bende kalmadı şarkısı armağan olsun Canberk Çatı'ya diyor eşinden.

Yeniden ben Altı Koğuşu'ndan. Bugün tahliye olan Bekir Yiğit, dostlarım Sinan Kara, Tanser Yılmaz, Kübra Yılmaz, Şevki Can Balcı'ya armağan olsun. Sizi çok seviyorum abilerim, kardeşlerim. Gel şarkısını armağan ediyorum diyor Bekir Yiğit'ten.

0: çekinmiyorum?
1: Sen ve benden çekinmiyorsun zaten. Mahalleye, arkadaşlarına, herkese karşı kendini sorumlu görüyorsun. Ama iş bana gelince...
0: İş sana gelince...
2: İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm armağan olsun bu parça diyor. Eşim Çetin Kalaycı için armağan olsun diyor.
0: Sen de gideceksin bugün.
2: Sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Sonia'nın saatimize girmiş bulunuyoruz ve saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşundan Canberk Çatı A21 koğuşunda bulunan kardeşim Yasin Pelek'e selam ve dualarımı gönderiyorum. Rabbim bu imtihanı hepimiz için hayırlısıyla sonlandırsın. Sabrını, metanetini ve umudunu eksik etmesin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğe kavuşup güzel günlerde yeniden omuz omuza olacağız. Allah'a emanet ol kardeşim diyor. Canberk Çatı'dan Armağan oluyor.

İyiyimler, bazen sana sarılamamak canımı acıtıyor ama sevgim her geçen gün biraz daha büyüyor. Sen yeter ki umudunu kaybetme, çünkü en uzun yolların bile bir sonu, en derin özlemlerin bile bir kavuşması vardır. Ben seni sadece güzel günlerinde değil, en zor zamanlarında da aynı yürekle seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diğer yarım şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor.

Belki bugün yollarımız demir kapılar, demir kapılarla ayrıldı ama kalplerimiz hala aynı sevdayı taşıyor her sabah. Adını içimden geçirerek uyanıyor her gece seni özleyerek gözlerimi kapatıyorum. Hasret bazen canımı yakıyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Çünkü biliyorum en uzun gecenin bile bir sabahı var. O sabah geldiğinde bugün içimize attığımız bütün özlemler tek bir sarılmada bitecek. Sen güçlü ol. Ben burada sevgimizi umutla büyütmeye devam edeceğim. Seni dün sevdiğimden daha çok seviyorum her şeyimi. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Keklik gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın için.

0: Evet, Kalpten Kalbe programında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Can ben bütün radyo dostlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor ve bugün sen güzel veriyorum alıyor sırayı. Daha önce Fertay Por yorumuyla dinliyorduk bu şarkıyı.
1: Tutku FM.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve geceye dair son mesajınızı aktarıyoruz. Aramızda mesafeler ve demir kapılar olsa da kalbim hep senin yanında, hasretin canımı yakıyor ama sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Bil ki hiçbir zorluk sana olan bağlılığımı eksiltemez. Bir gün bu ayrılık bitecek. O gün gözlerinin içine bakıp beklemeye değmiş diyeceğiz. O zamana kadar umudunu hiç kaybetme. Ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum. Yarın da aynı seveceğim. Seni üzüyorum, seni bekliyorum ve seni çok seviyorum. Yarın yanında olacağım, üzerini ört. Rabbime emanetsin, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a en büyük aşkım sensin. Şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor. Yarın gece sevgili dinleyiciler 15 Temmuz gecesinde saat 20 itibariyle buluşmak üzere Kalpten Kalbe programında. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca... ...bir Allah'ım, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma. Aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyim. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan.

Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına